Hatırlar mısın, akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca kar topu oynardık seninle. Sen iskambil kağıtlarından fal bakardın. İstediğin çıkmadığında kağıtları bir daha karardın. Çok kızardın sigara içtiğime ve içkime karışırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartıp bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdın. Komşunun çocukları vardı, bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk.

siyah bir etek, siyah çoraplar, kırmızı pabuçların. Bir perşembe günü saat 2-4 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmıştım. Neyse geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertte. Hayat işte, yuvarlanıp gidiyoruz. Hepinizi çok özledim.

0: hacı kamyon. Siz verdilemişsiniz ki kızınızın yerini kim dese ona 5000 manat emam vereceksiniz. Çarvadamlar kabristanlığında birinci kabrin ayak tarafında büyük taşın altına koyarsınız.
1: Soktun papağımı yere! Soktun papağımı yere!
0: Dayanın!
2: Ay küş salmayın. Hacı özümü bir abreyle. Kız tertemizdir. Lan küçük. Götür koparın elinize.

0: haşam yap. Siz verdilemişsiniz ki kızınızın yerini kim dese ona 5000 manat enam vereceksiniz. Çarvadamlar kabristanlığında birinci kabrin ayak tarafında büyük taşın altına koyarsınız.
1: Soktun babamı yere! Soktun babamı yere!
0: Bayanım!
2: Ay küş salmayın. Hacı özümü bir abreyle. Kız tertemizdir. Bak küçük. Götür koparın elinize.

terk etmişim. İçkini terk etmişim. Çöl zararını dert etmişim. Çağ yolu bindi bize dost, şenine söylerik dost. Çağ yolu bindi bize dost, şenine söylerik dost. Tez düzün kadehleri tez düzün. Çay süzün ay kadehlere çay süzün. Tez düzün kadehleri tez düzün. Çay süzün ay kadehlere çay.

0: Milli Dalga 22 yıl sizinle.
1: Benim süpürgemdir. Harada koydum, orada tutturmalıdır.
2: Ahı, ben size ne inerim?
1: Ağız daimından artık ne inicisin? Ağzımı açmaya imkan vermişsin. Birinci giren beş gidin, beşinci giren on beşin yaz. Ne istiyorsun benden, he? Yok!

0: Ay maşallah. Ay maşallah. Ağız bir genel çalım sence. Ağız vurdu. Hadi vurdu.
1: Hey, hep duvaşma ya.
2: Onu birinci dəfə görəndə bildim ki, nə yuvanın quşu.
0: Ağız uquş deyil. Halis bayquşdu. Nasıl? Geldi.
2: Nasıl geldik? Saçını niye kesmişsin?
0: Abalam kızı okşuyor, deyin de oğlanı okşuyor. Çok sağ ol dedi ha. Mene bak, bu heyasız benim aklıma çıkacak. İlgar sana kurban ol. Beni onun elinden kurtar.
3: Bilirem, yığılacağın da bana intiliyetler. Kelle dolu, cip ol.

0: bana.
1: Pula ihtiyacın var, hiç yere gitme. Dostun yanındadır. Bank of Baku'nun Dostbank mobil tedbikine dahil ol. 50 bin manata dek krediti minimum 9.9 faizle. Hiç yere gitmeden online elde et. Etrafı 145. Bank of Baku.
2: Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tedbikidir. Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyle faaliyet gösterir.
3: Süpermarketiniz Bazar Store'da günün mehsulu 29 Eylül'de 2 litre yarımlık yumoş yiyici mayı 15 manat 99 kapıyı değil sadece 9 manat 99 kapıyı hem Bazar Store hem de online marketinizde.
4: Seyahatleriniz için ABB Mobile'a regemsal heller getirdik. İndi DigiTravel ile istenilen istikamete serfeli avya bileti tapmak ve bir neçe klikle almak mümkündü. Hemçinin eSIM, seyahat sigortası ve sefirli için arayışı buradan elde edebilirsiniz. Seferi ABB Mobile ile planlayın. Seyahate rahat yollanın. Etraflı 937.
2: ABB Merkezi Bank'ın 30-12992. İl tarihli 2 nömrəli lisensiyası esasında faaliyet gösterir.
3: Süpermarketiniz Bazar Store'da günün mehsulu 29 Eylül'de 2 litre yarımlık yumoş yiyici mayı 15 manat 99 kapıyı değil sadece 9 manat 99 kapıyı hem Bazar Store hem de online marketinizde.
5: Azercell olarak Əskərsel xidmətini qürurla təqdim edirik. Artıq hərbi xidmətdə olan əskərlərimiz doğmaları ilə rahat danışa, onlarla ünsiyyətdə ola biləcəklər. Əskərsellə biz də əskərlərimizin yanındayıq, onların xidmətindəyik. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1111-ə zəng edin və ya azercell.com saytına daxil olun. Əskərsell, şərəflə və sədaqətlə xidmətinizdəyik.
3: Süpermarketiniz Bazar Store'da günün mehsulu 29 Eylül'de 2 litre yarımlık yumoş yiyici mayı 15 manat 99 kapıyı değil sadece 9 manat 99 kapıyı hem Bazar Store hem de online marketinizde.
6: Her ay farklı banklara kredi ödemek seni yorursa, bir bankın elverişli teklifinle

daha rahat idare et ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya iyunun 30'una dek devam edecek. Bir Bank, Azerbaycan Respublikasının Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansı esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN nişanı.

0: Ağzı ne? Yüzünden kapları kısırmış, açarın düğümden. Pencereleri de taktiğine daldanlar, sen mıknaklanacaksın? Koy öyle bir şey. Çok doyan bu yan elese, sökeceğim. Çünkü arvat, erinler ne kadar çoklu köpeğinde, bir o kadar yan.
1: Ay! Vay haray! Vay vay mı? Vay mı? Gelin kaçtı!
0: Vay! Vay! Vay! Aşi! Biz bu geldi geçende, bir bakmadız görek ya! Bu arvaktı, yok da kişidir!
2: Meşedi, bir kız bana ver, bu saat dedim de bu bey, ne yaptın özünü bırakacaksın?
0: Niye?
2: Meşedi! Bir kız bana ver! 20 manat ver bu saat dedim, Corriente!
3: Nasıl var?
2: Bir 10 manat ver bu saat üstten dayı başına
0: bir patlaca.
3: Yok!
1: Yok! Maşanı, sen hanım mı yapmazsın?
0: Hadi red durdur da bir yapmaz, bir yapmaz! Hüseyin! Gidin kafiye deyin ki, bu arvadın kebirini benim için.
4: Bak bu başka mesele. Neynek? Bu olmazdı.